0: Qadirli radio dostlar, şunun bilən bugünkün tapşuru tamam. Onu hazırladı həm olub bardı Alfiya Uzbekova, Akzer Abdraimova muzika bilən gizelədi. Xoş sağ olunuz.
1: Sizden Qazaq radiosunun Tatar tilindegi dostlık xabarını tıngdadınızdar.
2: Әр қазақтың жүрегіне байланған, жолаушының серігіне айналған Қазақ радиосы.